dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: beğenmeyi.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi 467 kabul oyuyla yasalaştı. Oylamada 87 ret, 7 çekimser oy kullanıldı. Terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesinin ardından hükümet üyelerinden ve siyasilerden birlik mesajı geldi. İYİ Parti grubu tarafından 4. madde görüşmeleri sürerken bir protesto oldu. Kısa süreliğine kürsü işgali yapıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel genel kuruldaki konuşmasında bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız dedi. Yeni Parti'den 35 milletvekili kabul, 54 vekil ret oyu kullandı, 2 milletvekili oylamaya katılmadı. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan yeni yasanın kardeşi kardeşe kırdırma hesaplarını alt üst edeceğini söyledi. MHP'li Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan kanun teklifinin af düzenlemesi olmadığını vurguladı. Genel kurul bu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasıyla 1 Ekim'e kadar tatile girecek. Yasanın ön şartı örgütün varlığına son verildiğinin ve tüm silahlarının teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit ve teyit edilmesiyle Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanması. Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararını resmi gazetede yayımlanmasının ardından düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Düzenlemede PKK-KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 111 kişi hayatını kaybetti. Hükümet ulusal acil durum ilan etti. Etimesgut Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimini AK Parti ve MHP'nin desteklediği CHP adayı Seda Dilber kazandı. Kuşadası Belediyesi soruşturmasında 14 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolde serbest kaldı. Düzce'de kıyıya vuran insansız hava aracı sahilde kısa süreli paniğe neden oldu. Evinde düşerek yaralanan şarkıcı Deniz Seki ameliyat alındı. Azerbaycan ve Ermenistan Beyaz Saray'da düzenlenen Barış Zirvesi'nin 1. yıl dönümü dolayısıyla ortak bildiri yayımladı. LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. İstanbul'da Ambarlı sahilinde deniz suyu örnekleri sağlığa zararlı çıktı, denize girmek yasaklandı. Taksim'de canlı yayında Güney Koreli yayıncıyı taciz eden şüpheli yakalandı.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. İlk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe rövanşı da geçerek adını playoff turuna yazdırmayı hedefliyor. Trendyol 1. Lig'de Pendik Spor evinde Batman Petrol Spor'la 2-2 berabere kaldı. 1. Lig'de yeni sezonun ilk haftası sona erdi. İlk haftayı Bandırma Spor averajla lider tamamladı. Konya Spor daha önce Beşiktaş forması da giyen sol bek Artur Masuaku'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

0: Aktiz Finans Haberlerini sunar.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve petrol sevkiyatlarının düşmesiyle birlikte petrol yükselişe geçti. Benzinin litre fiyatına 1,56 lira zam geldi. Benzin 73 liraya yaklaştı. Altın fiyatındaki dalgalanma nedeniyle ikinci el oto pazarında durgunluk yaşanıyor. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Gelecek yeniden şekillendi. Reklamlar.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
0: Metro FM.

ertelemeden uyandıysan bu şarkıyı hak ettin. Günaydın. Metro FM. If you don't like something, change it.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: fiyatlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Reklamlar.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi 467 kabul oyuyla yasalaştı. Oylamada 87 ret, 7 çekimser oy kullanıldı. Terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesinin ardından hükümet üyelerinden ve siyasilerden birlik mesajı geldi. İYİ Parti grubu tarafından 4. madde görüşmeleri sürerken bir protesto oldu. Süreliğine kürsü işgali yapıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel genel kuruldaki konuşmasında bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız dedi. Yeni Parti'den 35 milletvekili kabul, 54 vekil ret oyu kullandı, 2 milletvekili oylamaya katılmadı. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan yeni yasanın kardeşi kardeşe kırdırma hesaplarını alt üst edeceğini söyledi. MHP'li Fethi Yıldız terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan kanun teklifinin af düzenlemesi olmadığını vurguladı. Genel kurul bu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasıyla 1 Ekim'e kadar tatile girecek. Yasanın ön şartı örgütün varlığına son verildiğinin ve tüm silahlarının teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit ve teyit edilmesiyle Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanması. Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararını resmi gazetede yayımlanmasının ardından düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Düzenlemede PKK-KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 111 kişi hayatını kaybetti. Hükümet ulusal acil durum ilan etti. Etimesgut Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimini AK Parti ve MHP'nin desteklediği CHP adayı Seda Dilber kazandı. Kuşadası Belediyesi soruşturmasında 14 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Düzce'de kıyıya vuran insansız hava aracı sahilde kısa süreli paniğe neden oldu. Evinde düşerek yaralanan şarkıcı Deniz Seki ameliyat alındı. Azerbaycan ve Ermenistan Beyaz Saray'da düzenlenen Barış Zirvesi'nin 1. yıl dönümü dolayısıyla ortak bildiri yayımladı. LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. İstanbul'da Ambarlı sahilinde deniz suyu örnekleri sağlığa zararlı çıktı, denize girmek yasaklandı. Taksim'de canlı yayında Güney Koreli yayıncıyı taciz eden şüpheli yakalandı. Metro FM hesabını

0: Cumartesi finans haberlerini sunar.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve petrol sevkiyatlarının düşmesiyle birlikte petrol yükselişe geçti. Benzinin litre fiyatına 1,56 lira zam geldi, benzin 73 liraya yaklaştı. Altın fiyatındaki dalgalanma nedeniyle ikinci el otopazarında durgunluk yaşanıyor. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM, limitsiz hit müzik.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop. Non-stop metro.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Hep tatil
1: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi 467 kabul oyuyla yasalaştı. Oylamada 87 ret, 7 çekimser oy kullanıldı. Terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesinin ardından hükümet üyelerinden ve siyasilerden birlik mesajı geldi. İYİ Parti grubu tarafından 4. madde görüşmeleri sürerken bir protesto oldu. Süreliğine kürsü işgali yapıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel genel kuruldaki konuşmasında bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız dedi. Yeni Parti'den 35 milletvekili kabul, 54 vekil ret oyu kullandı, 2 milletvekili oylamaya katılmadı. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan yeni yasanın kardeşi kardeşe kırdırma hesaplarını alt üst edeceğini söyledi. MHP'li Fethi Yıldız terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan kanun teklifinin af düzenlemesi olmadığını vurguladı. Genel kurul bu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasıyla 1 Ekim'e kadar tatile girecek. Yasanın ön şartı örgütün varlığına son verildiğinin ve tüm silahlarının teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit ve teyit edilmesiyle Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanması. Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararını resmi gazetede yayımlanmasının ardından düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Düzenlemede PKK-KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 111 kişi hayatını kaybetti. Hükümet ulusal acil durum ilan etti. Etimesgut Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimini AK Parti ve MHP'nin desteklediği CHP adayı Seda Dilber kazandı. Kuşadası Belediyesi soruşturmasında 14 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Düzce'de kıyıya vuran insansız hava aracı sahilde kısa süreli paniğe neden oldu. Evinde düşerek yaralanan şarkıcı Deniz Seki ameliyat alındı. Azerbaycan ve Ermenistan Beyaz Saray'da düzenlenen barış zirvesinin 1. yıl dönümü dolayısıyla ortak bildiri yayımladı. LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. İstanbul'da Ambarlı sahilinde deniz suyu örnekleri sağlığa zararlı çıktı, denize girmek yasaklandı. Taksim'de canlı yayında Güney Koreli yayıncıyı taciz eden şüpheli yakalandı.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. İlk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe rövanşı da geçerek adını playoff turuna yazdırmayı hedefliyor. Trendyol 1. Lig'de Pendik Spor evinde Batman Petrol Spor'la 2-2 berabere kaldı. 1. Lig'de yeni sezonun ilk haftası sona erdi. İlk haftayı Bandırma Spor averajla lider tamamladı. Konya Spor daha önce Beşiktaş forması da giyen sol bek Artur Masuaku'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Türkiye

0: Biz finans haberlerini sunar.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve petrol sevkiyatlarının düşmesiyle birlikte petrol yükselişe geçti. Benzinin litre fiyatına 1,56 lira zam geldi, benzin 73 liraya yaklaştı. Altın fiyatındaki dalgalanma nedeniyle ikinci el otopazarında durgunluk yaşanıyor. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: milyar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Limitsiz. Metronet.

0: Yeah.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. elime turu rövanş maçında bugün deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. İlk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe rövanşı da geçerek adını playoff turuna yazdırmayı hedefliyor. Trendyol 1. Lig'de Pendik Spor evinde Batman Petrol Spor'la 2-2 berabere kaldı. 1. Lig'de yeni sezonun ilk haftası sona erdi. İlk haftayı Bandırma Spor averajla lider tamamladı. Konya Spor daha önce Beşiktaş forması da giyen sol bek Artur Masuaku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.
7: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve petrol sevkiyatlarının düşmesiyle birlikte petrol yükselişe geçti. Benzinin litre fiyatına 1,56 lira zam geldi, benzin 73 liraya yaklaştı. Altın fiyatındaki dalgalanma nedeniyle ikinci el otopazarında durgunluk yaşanıyor. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu.
7: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
5: Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.

0: Gelecek yeniden şekillendi. Reklamlar. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: saatler yine sizinle, bizimle güzel. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Yes, yes.

0: like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Gelecek yeniden şekillendi.
2: Reklamlar. Bir hayalin peşinde. Bir şövalyenin izinde. Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın başrollerini paylaştığı Don Quixote 2. sezonunda. 80 kişilik dev kadrosu ve etkileyici prodüksiyonuyla sizi etkileyici bir sahne deneyimine davet eden Don Quixote yeni sezonunda şehrine geliyor. 17 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. 22 Eylül Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 24 Eylül Antalya Açık Hava. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. elime turu rövanş maçında bugün deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. İlk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe rövanşı da geçerek adını playoff turuna yazdırmayı hedefliyor. Trendyol 1. Lig'de Pendik Spor evinde Batman Petrol Spor'la 2-2 berabere kaldı. 1. Lig'de yeni sezonun ilk haftası sona erdi. İlk haftayı Bandırma Spor averajla lider tamamladı. Konya Spor daha önce Beşiktaş forması da giyen sol bek Artur Masuaku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz. Metro FM.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
8: Metro FM.

Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

0: Reklama.
1: Radyo Anday şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr.
1: Right, that Gucci, the Prada, that Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz,

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve petrol sevkiyatlarının düşmesiyle birlikte petrol yükselişe geçti. Benzinin litre fiyatına 1,56 lira zam geldi, benzin 73 liraya yaklaştı. Altın fiyatındaki dalgalanma nedeniyle ikinci el otopazarında durgunluk yaşanıyor. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Hoppan Gangnam Style.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: İstanbul hazır mısın? Elektronik müzik senfoniyle buluşuyor. Dünyayı kasıp kavuran Sintoni 10 Ekim'de Volkswagen Arena'da. Yıllarca festivallerde, kulüplerde ve hayatınızın en unutulmaz anlarında size eşlik eden elektronik müzik hitleri bu kez Piya Senfoni Orkestrası'nın güçlü yorumu, DJ setleri, canlı vokaller ve özel olarak hazırlanan görsel prodüksiyonlarla bambaşka bir boyuta taşınacak. Ayrıca Sintoni'nin muhteşem senfonik elektronik hitleri öncesinde gerçekleşecek olan Metro FM DJ performansıyla geceye hazırlanın. Biletler hızla tükeniyor. Yerini şimdi al. Medya sponsoru Karnaval.

0: pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul
2: always metro.
0: Ankara
2: Bodrum
0: Bursa
2: Antalya
0: İzmir
2: always with you
0: forever metro.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamlar.
2: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

0: Thanks. Yeşilay.
1: Reklama.
2: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

İlk danslarına aşık olmuştunuz, şimdi onu yeniden yaşama sırası sizde. Dirty Dancing in Concert, sevilen filmi yeniden beyaz perdeye taşıyor. Üstelik bu kez filmin unutulmaz müzikleri canlı grup ve solistler tarafından sahnede seslendiriliyor. So 17 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda şarkılara eşlik edin, ritme kapılın ve filmin büyüsünü yeniden yaşayın. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Medya sponsoru

0: kaderine.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve petrol sevkiyatlarının düşmesiyle birlikte petrol yükselişe geçti. Benzinin litre fiyatına 1,56 lira zam geldi. Benzin 73 liraya yaklaştı. Altın fiyatındaki dalgalanma nedeniyle ikinci el oto pazarında durgunluk yaşanıyor. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
9: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Streaming Falı Gini hala çok sevdiklerimizden bir tanesi. Ve bu saatte Metro Online'ın açılışının habercisi olduğu Dracula ile hepinize merhabalar. Güzel bir salı günü. Günün ikinci bölümünden sonra doğru yolculuğumuz başladı bile. En iyi müzikle keyfinizi zirvede tutacağız önümüzdeki saatler boyunca. Hepinize iyi eğlenceler. Bu da Chemical Brothers. Radyonuzda go.
1: Limitsiz.

Hangi ortamda, nerede, ne zaman, nasıl duyarsanız duyun, içinizdeki kıpırtının kesinlikle sebebidir. Metro James yorumuyla da dünyaya mal oldu bu şarkı. Medina'yı geride bıraktık. Ujel ve Ultranate ile dans müziği dünyasının son dönemdeki en başarılı şarkısının keyfini çıkarıyoruz. Metro FM dinleyicisi olmanın ayrıcalığıyla.

0: Pegasus mobil uygulamasında.
1: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Çok genç isimlerden biriyim Matthew Emerson ama onun adını ilerleyen günlerde bu şarkı sayesinde sıkça duymaya başlayabiliriz. Fly Away günün hit adayı oldu. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl buldunuz? Metro FM şarkıyı çalsın mı? İlerleyen günlerde oylarla, yorumlarla bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in son adresindeyim. Oylamaya hemen katılmanızı tavsiye ederim.
1: Limitsiz Hit Müzik Metro.

0: Bana bekliyor.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Line'de ben Cengiz. Bu çok sevdiğiniz Metro FM hitlerini sizler için çalıyorum. Bu da çok seveceğiniz şarkılardan bir tanesi. Yeni keşiflerimizden Fat Papi. Freaked Out'la geldi. Yerini Lady Gaga'ya bırakıyor ve Arif Avcı bu durumdan çok memnun kalıyor. Çünkü zaten şanslı ismi Arif sen oldun. Favori şarkın bize ulaştı. Şimdi Türkiye'ye ulaşsın. Bloody Mary.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Güzel bir salı günüydü. Yavaş yavaş onunla vedalaşmaya hazırlanıyoruz. Her zaman olduğu gibi günün yorgunluğunu geride bırakmanıza yardımcı olacak o harika şarkılar radyonuzdan kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Enerji, moral, motivasyon. Akşam saatleri sizi özel dakikalarda da zirvede olsun diye bu güzel şarkılarla partiliyoruz ve eylemlerimize devam edeceğiz. Yeni saatte de LMFAO dinleyelim mi? Sexy and I know it.
1: Limitsiz.

0: Pegasus mobil uygulamasında.
1: Reklamlar. Enerjik, dinamik, limitsiz, müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de günün

0: Günün yepyeni şarkısı radyonuzdaydı. Matthew Emerson klasik müzikten esinlenerek bu harika şarkıyı günümüze kazandırdı. Fly Away için oylar, yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim, hem de bu şarkı için oylamaya story bölümünden hemen katılın.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro FM.
2: Don't tell your dreams to everybody around.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Metro Online'da Cengiz Radyonuz'da harika bir salı günü, günün tarihi 11 Ağustos bugün. Çağrı İlkutlu'nun doğum gününü kutluyoruz Metro FM'de doğum günü partisine. Bu güzel şarkıyla eşlik ediyor. Çağrı, iyi ki doğdun, harika bir yıl ve yaş olsun senin için. Alex Cooper ve Olivia Adams'tan bu keyifli şarkı Brand New Day senin için radyonda.

0: Pegasus mobil uygulamasında.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

melodiler ama hep unutulmaz ve bizi başka alemlere götüren o harika melodiler, ritimler var. Jaden Boyce'un Let's Go ile bunlardan biriyle geldi. Bir diğeri de Elif Bulut'un favori şarkısı olarak geliyor. Slide to Riders'da Dance.

kutlamaya başlıyorsunuz. Bizimle geçireceğiniz her bir dakika size bir puan kazandırıyor. Eğer herkese fark atmak ve puanlarınızı arttırmak istiyorsanız bu bilgi sadece size özel. Kısa reklamları izleyerek de yüksek puanlar kazanabilirsiniz. Hadi şimdi üye olanlar kupa ikonuna tıklasınlar. İyi olmayanlar hızlı bir şekilde karnaval uygulamasını indirip üye olsunlar. Kupa ikonuna tıkladıktan sonra neler kazanabileceğinizi, puanları nasıl arka arkaya yükselteceğinizi orada görün ve bizimle kalmaya devam edin ki o puanlar artarak devam etsin.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve petrol sevkiyatlarının düşmesiyle birlikte petrol yükselişe geçti. Benzinin litre fiyatına 1,56 lira zam geldi, benzin 73 liraya yaklaştı. Altın fiyatındaki dalgalanma nedeniyle ikinci el oto pazarında durgunluk yaşanıyor. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: günle beraber enerji, moral, motivasyonu taptaze yapma eylemlerimiz devam ediyor. Alliance Interlude bugünlerde sıklıkla karşınızda. Metro FM'de ilerleyen günlerde her yerde karşınızda olacak. Brand New'la yeni saat açıldı. Arkadaşından Uja ve Ultranate günün görevini yerine getirsin. Moment to Sound.
1: Limitsiz.

götüren şarkılar vardır ya, işte onlara prototip anlamında örnek olarak gösterilebilecek bir Sting klasiği Englishman in New York Cruise Cap yorumuyla günümüze renk kattı. Bu güzel salı günü Sabrina Carpenter'da böyle güzel bir şarkıyla geliyor. Kariyerinde milyonlara bu şarkıyla kendini tanıtmış ve sevdirmişti o zaman Espresso.

0: Pegasus mobil uygulamasında.
1: Reklamlar. Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Cengiz. Bu harika Metro FM şarkılarını sizler için çalıyorum. DJ Goja geldi. Bu yıldan en çok akılda kalacak şarkılardan biri. Michiko'yu geride bırakıp Saatin Şansı ismi Sibel İnci'nin favori şarkısıyla Taylor Swift hayranlarını Metro FM başına çağırıyoruz. The Fate of Ophelia.

0: Reklamlar.
1: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun. Yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da yolun sonu işte tam da burası. 14'ten bu yana ben Cengiz Vadir Uzdaydım. Soma'ya Papa Uta eşliğinde gidiyorum. Yarın saat 14'te yeniden geliyorum. Yine harika şarkıları beraber dinliyoruz. Günü hafta ortasını yakalamanın keyfini beraber çıkartıyoruz. Hepiniz davetlisiniz. Az sonra Arkın geliyor. Around the World eşliğinde ebeler iş yolculuğunuza eşlik ediyor. Görüşmek üzere.

0: Reklamlar.
1: İlk danslarına aşık olmuştunuz, şimdi onu yeniden yaşama sırası sizde. Dirty Dancing in Concert, sevilen filmi yeniden beyaz perdeye taşıyor. Üstelik bu kez filmin unutulmaz müzikleri canlı grup ve solistler tarafından sahnede seslendiriliyor. So 17 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda şarkılara eşlik edin, ritme kapılın ve filmin büyüsünü yeniden yaşayın. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Medya sponsoru Karnaval.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve petrol sevkiyatlarının düşmesiyle birlikte petrol yükselişe geçti. Benzinin litre fiyatına 1,56 lira zam geldi. Benzin 73 liraya yaklaştı. Altın fiyatındaki dalgalanma nedeniyle ikinci el oto pazarında durgunluk yaşanıyor. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. Şansa kalmaz
1: işiniz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS, hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
6: hafta içi her gün 17-19 arası
7: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the
6: World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
7: dünyanın her yerinde.
6: Let's go! Go, go, go.

Salı akşamı sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın. Around the World'de saat 19'da Dex'in için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşıyoruz. Türkiye'nin en büyük ses platformunda ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında radyonun nostaljisi, dünyanın en çok dinlenilen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Gut Genug, nakaratını Almanca bilmeyen dünya kendince duydu ve kendince yorumladı. Kimileri resmen Scooby-Doo-Bidoo diye söyledi. Lizzo bile dudak senkronu yaptı. Yanlış duyulan nakarat doğru mesaj taşımaya devam etti. Yeterince iyisin. Bibi Rexha ise müziğe inancının ilanını God is a DJ diyen grubun şarkısına söz yazarak yaptı. Faith is'in Insomnia klasiği üzerine kurulan New Religion Metro FM'de de bir numaraya kadar çıktı. Rexha şarkıyı müziğe yazılmış bir aşk mektubu diye tanımlıyor. New Religion Metro FM'de.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz. Let me check my mic. Okay. Check it out. And go. Man, you can't catch a break.

Hikayelerinizi anlatmanın en büyük etkisi zihnin anlatılanın gerçekleştiği sanması ve bu yanılgıyla yaşadığı tatmin. Yani motivasyonunuzu öldürmek istiyorsanız hayallerinizi anlatmaya devam edin. Lovex, Stosleave'le kurduğu bu sessiz viralin tavsiyesiyle sessizce çalıştı ve gürültüyü başarısını yapmasını sağladı. Don't Tell Your Dreams Around the World'de Metro FM'deydi. Hayalinde yerinde saydığını hissedenlerin maaşıyla devam edelim o zaman. Sydney'li Mask Wolf'un parçası patlama döneminde dünyanın en çok şazamlanan şarkısıydı. Herkes adını sordu, cevabı milyonlar aldı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'ları. Metro FM'de Astronaut in the Ocean.

0: Gelecek yeniden şekillendi. Reklamlar.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

DJ, prodüktör, dünya çapında tanınan isimlerden biri haline gelmesini gururla takip ettiğimiz Mahmut Orhan'ın yorumladığı parçanın aslı Liverpool'lu Colonel Backshot'a ait. 1971 tarihli bir savaş karşıtı şarkı. Adını 1967'deki 6 gün savaşından alıyor ve Mahmut Orhan yarım asırlık protest şarkıyı dans müziğine taşıyıp 4 ülkenin bir numarasına çıkardı. Hatta rota Bursa'dan bile geçti. Six Days Around the World'de Metro FM'deydi. Liverpool'dan komşu kente geçiyoruz. Manchester'lı Aich bu şarkının canlı premierini radyodan bile önce festival sahneleri de gerçekleştirdi. R&B yani Ring My Bell'in baş harfleri olsa da aslında R&B yani Rhythm and Blues'a bir gönderme niteliği de taşıyor. Anita Ward'ın zilleri yeni kuşakta çalmaya devam ediyor. Lemis'in hit müzik R&B ile Metro FM'de. Aich radyonuzda.

Zeka cover'ın orijinali ironik. Gitarda Paul Gilbert ve basta Billy Sheehan gibi virtüözleri barındıran bir hard rock grubu Mr. Big. Zirveye elektrik değil akustik bir baladla çıktı. Eric Martin'in gençlik aşkına yazdığı şarkı 12 ülkede bir numara oldu. Amerika'da 3 hafta zirvede kalmayı başardı. Virtüözlüğün sınırı bazen sadeliktir. Algoritmanın yorumuyla dinlediniz Around the World'de Metro FM'de dünyanın en çok dinlenilen single'ları sizin için seçtiğim özel listeyle yayında. Sıradaki parçada duyacağınız enstrümanın kökeni sizi şaşırtabilir çünkü Future'ın Metro Boomin prodüksiyonu içindeki o melodi Martin Luther King temalı 1978 tarihli bir müzikalden geliyor. Tiyatrodan çıkan flüt sosyal medyada enstrüman challenge'ına dönüştü. Parça Amerika'da 5 numaraya kadar çıktı. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik Radyonuzda Future ve Mask Off.

0: reklama. Limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

dört pasaport var. Around the World'ın gerçek tanımlarından biri daha. Fransız, Eugel, Alman, Topic, İran asıllı İsveçli, Arash ve İngiliz, Deacon. Şarkı aslında önce fazla pop bir taslaktan ibaretti ama Eugel bir arkadaşından duyup baştan şarkıyı yeniden oluşturdu. Sonuç Belçika'nın bir numarasına dönüştü. I Adore You, Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'lar arasına girdi. Şimdi vokal kesip biçimin atası sayılabilecek İskoç ekip Nightcrawlers'ın 1992'de sessiz sakin piyasaya çıkan parçasını MK'in Dub Remix'i 1995 yılında İngiltere'nin 3 numarasına taşıdı. O kesik vokal tekniği ise hala house prodüksiyonlarında şablon olarak kullanılır. Miras bugün hala kulaklarda. Nightcrawlers Push the Feeling On MK Remix ile Metro FM'de.

0: marketlerinde. Detaylar fiyat.com.tr'de. Reklamlar.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. İlk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe rövanşı da geçerek adını playoff turuna yazdırmayı hedefliyor. Trendyol 1. Lig'de Pendik Spor evinde Batman Petrol Spor'la 2-2 berabere kaldı. 1. Lig'de yeni sezonun ilk haftası sona erdi. İlk haftayı Bandırma Spor averajla lider tamamladı. Konya Spor daha önce Beşiktaş forması da giyen sol bek Artur Masuaku'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Türkiye'nin

0: radyosu. Metro FM. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve petrol sevkiyatlarının düşmesiyle birlikte petrol yükselişe geçti. Benzinin litre fiyatına 1,56 lira zam geldi. Benzin 73 liraya yaklaştı. Altın fiyatındaki dalgalanma nedeniyle ikinci el otopazarında durgunluk yaşanıyor. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Hem otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Metro FM. The station for the nation.
6: Metro FM. Turkey. Dünyanın en çok dinlenen single'ları
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
8: Around the world.
6: Devam ediyoruz.

Sia'nın ilk videosunda dans ederek ünlü olan Maddie Ziegler'ın yanında bu videoda tam 49 dansçı vardı ve final karesinde yanaklarından gökkuşağı renkli yaşlar süzüldü. Klip Orlando'daki gece kulübü saldırısında hayata veda eden 49 kişinin anması olarak yorumlandı. Kendrick Lamar'ın dizeleriyle parça 500 milyon kere dinlendi. The Greatest Around the World'de Metro FM'deydi. Yapay zekanın Fransızca dersinde bugün bir dipnot var. Chill 77'in Stromae yorumunu viral yapan şeylerden biri Kongo asıllı bir şarkıcının AI vokaliyle kendi sesiymiş gibi dudak senkronu yapması oldu. Parça Avrupa iTunes listesinde 2 numaraya kadar yükseldi ve Metro FM'de Newsweek'in yılın en viral parçası olarak tanımladığı Papa Ute radyonuzda.

Sonuçta kanıtlarla konuşuyoruz. Nile Rodgers'a efsane denmesinin nedenlerinden biri daha. Fransız ekip Mojo'nun 2000'de Chic'in gitarını riff olarak ödünç alıp Lady ile İngiltere'nin bir numarasına çıkmasını sağlayan büyük prodüksiyon. Bunu başaran ilk Fransız grup olarak da aslında Guinness Rekorlar kitabına girdiler. Şarkı şimdi Sparrow ve Barbossa'nın Koshi ile Afro House yorumuyla yeniden dolaşıma girdi ve güneşli ve perküsyon odaklı haliyle Lady Around the World'de Metro FM'deydi. Alias Interlude hikayesi zaten kumaşında. Sierra Leone'li göçmen ailesinin Atlanta'daki kıyafet geri dönüşüm işinde büyüyen ve o estetikle internette kendi adıyla anılan bir moda akımına dönüşen, şimdi de müziğiyle aynı yolda ilerleyen bir isim. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları, hikayeleriyle burada.

0: left, right, left, right, left, right, go.
1: Réclamant.
2: Énergie, dynamique, limite sur hit musique.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Michael Cretu bu projede Enigma adıyla perdenin arkasında kalmak istedi. Albümdeki verilen kredide de adı Curly MC'di. Gregorian ilahilerle eşi Sandra'nın fısıltılarını buluşturan parça ciddi anlamda dünyada büyük olay yarattı. Alman plak tarihinin en hızlı satan albümünü de sahip oldu. 14 ülkede bir numaraya çıktı, 12 milyon satış yakaladı. Bilirsiniz müzik isimsizle konuşmayı başarır. Sadness, Around the World'de Metro FM'deydi. Sessizliğin sesi bu kez metal yorumuyla geliyor ve Simon & Garfunkel'ın yarısı Paul Simon şarkıyı yazan isim Sound of Silence'ı dinledikten sonra Disturbed'e gerçekten güçlü bir performans diye bir e-mail gönderdi. Cover Grammy adayı oldu. Televizyon performansı program tarihinin en çok izlenen müzik anı seçildi. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri daha. The Sound of Silence ve Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik. Hello

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.
3: Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

eğlenceli bir yolculuk oldu. Son durakta ise bir doğum günü var ve ama doğum günü birine ait olmasına rağmen aynı zamanda dünyanın müzik tarihini değiştiren isimlerden biri. 11 Ağustos 1973 yılında Bronx'ta bir apartman dairesinde dünyaya gelen isim DJ Kool Herc. Kız kardeşinin okul dönüşü partisinde iki pick-up'ı aynı anda çalıştırdı. O 300 kişilik ev partisi hip-hop'ın doğum günü sayıldı. Amerikan senatosu bugünü resmen kutlama günü ilan etti ve 53 yaşındaki kültürün iki devriyle devam edelim. Önce Eminem ile Rihanna'nın düeti, dördüncü ortaklığı The Monster. Amerika'da 4 hafta bir numarada kalan parça Around the World'de Metro FM'deydi. Şimdi ise sözlerini Jay-Z'nin 20 dakikada yazdığı bir klasik, Scott Storch'un piyano tıngırtısıyla açılan Still Diary. 2022'de Super Bowl devre arasının final sahnesindeydi. Dr. Dre intro'yu bizzat çaldı ve 53 yıl önce bir ev partisinden bugün hala gittikçe büyüyen ve adı üstünde bir tarza dönüşen janr. Bugünkü tur tamamlanıyor. Bu durakta inen benim akşam sizinle Metro FM'de devam edecek. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla 2 saat geçirdik. Yarın aynı saatte aynı yerde devam. Still DRE radyonuzda.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: yakın muhtemelen.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve petrol sevkiyatlarının düşmesiyle birlikte petrol yükselişe geçti. Benzinin litre fiyatına 1,56 lira zam geldi, benzin 73 liraya yaklaştı. Altın fiyatındaki dalgalanma nedeniyle ikinci el oto pazarında durgunluk yaşanıyor. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Pegasus mobil uygulamasında.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. İlk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe rövanşı da geçerek adını playoff turuna yazdırmayı hedefliyor. Trendyol 1. Lig'de Pendik Spor evinde Batman Petrol Spor'la 2-2 berabere kaldı. 1. Lig'de yeni sezonun ilk haftası sona erdi. İlk haftayı Bandırma Spor averajla lider tamamladı. Konya Spor daha önce Beşiktaş forması da giyen sol bek Artur Masuaku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Türkiye

0: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
1: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz.
1: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. Don't tell your dreams to everybody around.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz.

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda. Metro FM hesabını

0: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Rock that Gucci da Prada, that Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I rock that Gucci da Prada.

0: dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the world. Limitsiz heyecan.
1: Limitsiz hit müzik.
0: Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.